alır gönlün. Bir bakmışsın ifşalanmış çıktığın kaçak katlar. İsabet olmuş yakalandı. Haber sal meleklerine. Örülüyor artık yıkılmayacak duvarlar. Destek yerin omuzundaki

var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

İçinde sen de ol, içinde annem. Bu düş çok güzel, belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden, belki hayallerde olmayan sınırlı çizgiden, belki Dostoyevski'den, belki de çok eskiden. Ey, çok güzel, aha, bu düş çok güzel. Belki insan için beslediğim fazla duyardan, belki memleketimden, yani çocukluğumdan, belki Dostoyevski'den.

müsait yerde bırak. Bir anda şaşırdım, alıştığım dünlere dönmenin yok mu yolu? Biraz da kaçırdım idare et. Hem kafa hem kadeh aşkla dolu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: yanar döner acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde sevgi, paylaşım ve bayram coşkusu hala tüm güzelliğiyle sürüyor. Cumartesiye denk gelen bayramın bu final gününde yollar bayrama, radyonuz mutluluğa çıkıyor. İyi bayramlar Trakya. Bayram haberleri başladı. Hoş geldiniz.

0: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 72 75.
3: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Bugün bayramın son günü ama güzel anılar, kahkahalar ve sevdiklerimizle paylaşılan mutluluklar hafızalarda kalmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın cumartesi coşkusuyla birlikte olduğu bu güzel günden hepinize bir kez daha sağlık, mutluluk ve iyi dileklerimizi sunuyoruz. Mutlu bayramlar Trakya.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'e aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

4 gün süren bayram sevincinin son perdesindeyiz. Kurban Bayramı'nın bu güzel cumartesi gününde radyonuzdan yükselen müzikler ve bayram enerjisi sizlere eşlik ediyor. Günaydın.

0: Reklam.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çetaş Çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
3: Küpe FM reklam.

Kurban Bayramı'nın bu son gününde, bu güzel cumartesi sabahında, dönüş yolunda olanlara, ailesiyle sofralarda buluşanlara, tatilin keyfini sürdürenlere kocaman bir bayram selamı daha gönderelim. Günaydın Trakya, mutlu bayramlar, iyi hafta sonları.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Kurban Bayramı'nın final günündeyiz. Dönüş yolunda olan sürücülerimize dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha anımsatalım. Ellerinde bayram keyfi yapan herkese bir kez daha hem iyi bir hafta sonu hem de güzel bir bayram günü diliyoruz.

Bayramlar biter, güzel anılar kalır. Kurban Bayramı'nın son gününde bu güzel atmosferi birlikte yaşamaktan mutluluk duyduk. Kurban Bayramı'nın bu dördüncü gününde ve hafta sonunda bu güzel cumartesi sabahında çayın demlendiği, kahkahaların yükseldiği, yolların memlekete çıktığı bu güzel günde radyonuz hep yanınızda olsun, radyonuz hep açık olsun. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ödeme muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

FM'in hafta sonu yolcuları, müzik dünyamızın en iyileriyle bir yandan sizleri buluşturmaya devam ederken, bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek için film arasına hoş geldiniz arkadaşlar. Vizyonda neler var? Sevdiğiniz oyuncuların yeni projeleri neler? Bu aralar hangi filmler revaçta? Hep beraber öğreneceğiz. Film arası başlıyor.

0: Alp FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müzikal takınız Kıp FM'de film arasına devam ediyoruz. Haftanın yeni filmlerinden bir tanesi bir aile komedi yapımı Sevimli Göbüşler. Doğaya tutkuyla bağlı genç Serkan tek başına çıktığı bir orman keşfi sırasında beklenmedik bir karşılaşma yaşar. Karşısına hem sevimli hem de heybetli bir ayıcık çıkar. Korkuyla kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip düşen Serkan gözlerini açtığında kendisine yardım etmek isteyen dev bir pençeyle karşılaşır.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
8: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Kısa devam ediyoruz. Haftanın yeni filmlerinden bir tanesi de arkadaşlar. Yine bir aile animasyon komedi yapımı. Seslendirmenleri arasında Owen Wilson'ın da yer aldığı Charlie the Wonder Dog.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'e aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Charlie süper güçlere sahip sevimli bir köpektir. Danny'nin en iyi arkadaşı uzaylılar tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığından inanılmaz yeteneklerle ve sevdiği insanları koruma misyonuyla eve döner. Ancak dünya ona en çok ihtiyaç duyduğunda Charlie gerçek kahramanlığın güçle ilgili değil, cesaretle, nezaketle ve kendine inanmakla ilgili olduğunu öğrenir.

Kupa FM'de güzel şarkılarımızı dinlerken bir yandan da haftanın yeni filmleri hangi filmler, onlara şöyle bir göz atıyoruz arkadaşlar. Bu haftanın yeni korku bilim kurgu filmlerinden bir tanesi Backrooms. Backrooms'ta bir dizi rahatsız edici ev videosu tanıklarını dehşete düşüren doğaüstü olayları kaydediyor. İlk önce YouTube'da fenomen haline gelen bir video serisiydi bu. Sonrasında Hollywood yapımcılarının dikkatini çekti diyelim ve bir filme dönüştürüldü. Bakalım korku filmi piyasasında nasıl bir ilgiyle karşılaşacak, filmi başarılı olacak mı göreceğiz.

0: Değil. Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Domino's'a gel al.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.

bölüm. Katniss Everdeen, Panem halkıyla tam donanımlı hazırlandıkları savaş içindeyken Başkan Snow'la karşı karşıya gelir ve olaylar gelişir. İlk filmi büyük ilgiyle karşılanan The Hunger Games açlık oyunları serisinin bu ikinci filmi ilk filmin ardından yönetmen koltuğunda bir değişime giderek I Am Legend filminin yönetmeni olan Francis Lawrence'ın denetimine bırakılmıştı.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ödeme muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
1: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres: Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de ben Tuncay Senan sizlere sinema ve diziler dünyası ile ilgili heyecan verici haberler aktardım arkadaşlar. En çok izlenen filmlere ve bu büyülü dünyada yaşanan son gelişmelere şöyle bir bakış atmış olduk. Yeni bir film arasında tekrar görüşelim. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Radyonuz Küpü FM'den herkese merhaba. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günündeyiz. Bayram tatili haftasını geçirmiş olduğumuz bu güzel bayram coşkusunun akabinde artık noktalıyoruz ve önümüzdeki günle birlikte yepyeni bir haftaya merhaba diyeceğiz. Umarım güzel bir bayram tatili haftası geçirmişsinizdir ve özellikle kendinizi güzel bir enerji depolamakla birlikte güzel bir haftaya da başlamanız dileğiyle. Göksel'le başlıyoruz malum radyonuzda.

0: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yer.

0: yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Çetaş çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
0: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM'de Aleyna Tilki ile cumartesi gününde ilerlemeye devam edeceğiz. Niyetim saf.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: kalacak. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, Omnilink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'e aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Bu efendisiniz, harika bir bayram tatili haftasını noktalamaya hazırlanıyoruz. Pazartesi itibarıyla da yepyeni bir hafta başlayacak. Güzel, keyifli bir hafta diliyoruz herkese şimdiden. Ve bu özel, güzel çalışmalarla da yeni haftaya hazırlanmaya devam ediyoruz. Ümit Sayın ve Bengü var sırada. Ya Sen Gidip De isimli klasikleriyle burada.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

belki yüzün yok, perişan oldun.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi

0: Uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de Mert Demir var sırada. Biterse hatıran çalışmasıyla Küpe FM farkıyla radyonuzda.

0: Reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

Radyonuz Küper FM'de ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Kırmızı çalışmasıyla sevgili Ayla Çelik'le artık noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın tekrar buluşacağız. Harika bir hafta sonu sizi bekliyor burada Küper FM'de. Şimdilik hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Efendim herkese merhaba ve işte bir kez daha iyi bayramlar diyerek Kurban Bayramı'nın içerisinde bu güzel tatildeki programlarımıza devam ediyoruz. Bayram ziyaretleri, bayram tatilleri, gidenler, dönenler derken yolda da bizleri dinleyen birçok dinleyicimiz var tabii ki. Herkese selam olsun ve başlıyoruz.

0: Alfa FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

doğduğunuzda herkes sizden bahsediyor ve magazinel anlamda da baya baya bir ilerleyince haliyle tanınıyorsunuz. Hepsi tanınıyor artık. Hepsi meşhur oldu kızların. Ve çok da seviliyorlar. Böyle bir manifestle devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çetaş Çerezcileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çereti Goyedi şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çerez.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0280

0: 0818 318 2338.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 Siset.com.tr.

Sıla'yla kötü kötüyle devam edeceğiz şimdi. Geçen bir yerde okumuştum. Bir sorunu çözemiyorsanız diyor. Yani bir sorunu hiçbir şekilde çözemiyorsanız o artık çözülmesi gereken bir sorun değil. Kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Vallahi bu cümleyi okuduktan sonra bir üzüldüm tabii. Kendi bazı kabul edilmesi gereken gerçeklerim aklıma geldi. Öyle diyebilirim yani size. O yüzden size de söyleyeyim dedim. Belki siz de bir dertlenirsiniz dermişim. Tabii ki dertlenmenizi hiç istemem ama hayat içerisinde böyle şeyler var. Tabii bizi düşündüren ve işte Sıla kötü.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Göksel ve Alev. Alev bizlerle olacak. Göksel de geçtiğimiz günlerde kendine has çok tatlı açıklamalarda bulunmuştu. Aldatılmaktan bahsetmişti, biliyorsunuz. Aldatıldığımdan haberim yoktu demişti. Zaten birçok kişinin aldatıldığından haberi olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlara diyorlar ki aldatıldın mı daha önce? Yo falan diyen var. Nereden biliyorsunuz zaten yakalamadığınız sürece haberiniz olmuyor ki? Ve işte Göksel Alev.

Emre Altuğ var sırada, yeni fark ettim de bizlerle olacak. Instagram'ı hatırlatmak istiyorum. Instagram'da takip listenize Küpe FM'i ekliyorsunuz efendim. Bizlerden haberdar olmak amacıyla ve tabii ki gündemden haberdar oluyorsunuz. Her şeyden haberdar oluyorsunuz. Orada bir sürü güzel haberler var sizler için. Arada çekilişler de oluyor. Radyonuzda programlardı derken Instagram'da bizleri takip edin. Ve işte Emre Altuğ'u yeni fark ettim.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 72 75.
8: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

Bengü'den bir gezegen dinleyelim mi? Serdar Ortaç'ın Bengü için yaptığı güzel şarkılardan bir tanesi. Bu arada Serdar Ortaç'ın heyecan şarkısını da Bengü çok güzel yorumlamıştı. Ama ben gezegene de bayılıyorum. Ve tabii ki Bengü'yü de çok seviyorum. Sahnelerin en ama en istikrarlı isimlerinden bir tanesi. Şimdilerde de biliyorsunuz bir boşanma geçirdi. Çocuklarıyla bol bol ve ondan sonra da bol bol sahnede görüyoruz onu. Ve işte Bengü gezegen.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Mabel Matiz'de bir hadise varla devam edelim. Nazan Öncel'in o güzel şarkısı Mühürledim Seni Kalbime albümünden ve Mabel Matiz buna harika bir cover yaptı. Gerçekten çok ama çok başarılı oldu. Bayılıyorum ben bu şarkıya. Mabel Matiz'in yorumuna da bayılıyorum. Zaten şarkıyı seviyordum. Nazan Öncel'den de seviyordum. O zaman Mabel Matiz'le bir hadise varla devam ediyor Güne Veda.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
6: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

İrem Derici'den bir acemi balık dinleyeceğiz şimdi. Bugün böyle ara ara coverlara yer verdik. Bu da Nalan'ın çok sevilen bir şarkısıydı. Yıllar sonra İrem Derici gerçekten çok güzel bir cover yaptı bu şarkıya. İrem Derici de ne söylese güzel söylüyor. Hem kendi şarkılarını hem yeri geldiğinde düetler, bir de başkalarının da şarkılarını da söyleyebiliyor zaman zaman. Vallahi güzel söylüyor, güzel yorumluyor yani. Zaten pop müziğin en üretken isimlerinden bir tanesi ve işte İrem Derici.

Yaşar'la hep böyle kaldı devam edeceğiz şimdi. Talu şarkıları gerçekten çok güzel şarkılar. Çok güzel işleri imza atmış isimlerden bir tanesi. Yaşar da öyle, Talu da öyle tabii ki. Ve Talu şarkıları albümünde bu güzel şarkıyla Yaşar'ı dinliyor. Şöyle bir 90'lara doğru uzanıyoruz. www.kupfm.com.tr'yi de unutmuyoruz. Tüm akıllı cihazlarımıza kaydediyoruz.

İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0200

0: 82 725 44 44. irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr
1: Küpe FM reklam. Küpe
2: FM. Efendim geldik bugün de programın sonuna ve tabii ki yarın tekrar artık haftanın ve tatilin son gününde Küpe FM'de burada görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Güçlü hortum olarak hidrit hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'e aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: Yetti.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve Teknosa

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemler.

0: Mar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Mar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005. Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Süper FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
1: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres: Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açık kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.
1: Küpe FM. Zirvedekiler başlıyor.
2: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu hafta sonları. Geçtiğimiz ay boyunca dillerden düşmeyenler, kulaklıklarda en çok dönenler ve listeleri alt üst eden 20 dev şarkı şu andan itibaren tamamen sizin kontrolünüzde. Koltuklarınızı dik konuma getirin, sesinizi sonuna kadar açın. Zirveye doğru kesintisiz bir uçuş yapacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Geçtiğimiz günlerde yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklayan alışılmış dışındaki sıra dışı konser tarzıyla da dikkat çeken Ebru Gündeş'in rap star Norm Ender'le birlikte kotardığı hit parçası Bir Çift Göz 43. haftasında bizlere veda ediyor.

zirvedekiler 20. Acaba bu hafta zirvenin yeni sahibi kim oldu? Geçen haftanın lideri koltuğunu koruyabildi mi? Yoksa aşağılardan gelen yepyeni bir hit tahtı salladı mı? Merak ediyorsanız doğru frekanstasınız. Önümüzdeki saat boyunca müzik dünyasının en tepesindeki 20 şarkıyı tek tek keşfedeceğiz. Sözü hiç uzatmayalım. 20 numaralı basamakla perdeleri açalım. Spotify tarafından birçok farklı ülkede platformun öne çıkan projeler arasında yer alan, Türkiye'den Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya uzanan, geniş coğrafyada güçlü bir görünürlük elde ettiği 14 şarkılık H isimli albümüyle dikkatleri üzerine çeken Hadise'nin Labirent isimli parçası 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: Reklam.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.
4: 19 numara.
5: 2 yıldır lösemiyle mücadele eden 7 yaşındaki minik hayranları öyküyle bir araya gelen Manifest Kızları başrol sensin diyecek 19 numaradan.

0: Efendim.
1: 18 numara. Benim dönemimde kıskandığım tek bir şarkı yok çünkü en iyilerini ben yapıyorum diyen Simge'nin Kalpsiz Bir Serseri isimli parçasını dinliyoruz 18 numaradan.

0: Bir reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: 17 numara.
3: Milli futbol takımımız için özel bir marş hazırladığını duyuran güçlü ritmi ve tribün coşkusuna uygun yapısıyla dikkat çeken Sammy Cenk'in Üzülmedim Ki isimli parçası bu hafta 17 numaranın sahibi oluyor.

11'i yeni toplam 13 şarkının söz, müzik ve aranjelerinin tamamı kendi imzası taşıyan Ruh Hastası isimli albümünden Olacak Gibi Değil'le Erse Üner bu haftanın 16 numarasında.

0: gibi değil.
1: 15 numara.
2: İlk albümü Kırların dikkat çeken şarkılarından Niyetim Safı, sinematografik bir kliple buluşturan Aleyna Tilki'nin güllü cover parçası Oyuncak Gibi bu hafta 15 numarada.

0: Gel al.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
9: Küpe FM reklam.
10: 14 numara.
11: Ersoy Üner'in Geniş Anku Yandıran Ruh Hassası albümündeki iddialı bir düet çalışmasıyla da dikkatleri üzerine çeken Derya Ulu Hani isimli parçayla bu hafta 14 numaranın sahibi oluyor.

0: FM 13 numara.
1: Geçtiğimiz dönemde dijital platformlarda yayınlanan Perperişan adlı şarkısının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden Mabel Matiz, "Dağılıyorum olaysız" diyecek 13 numaradan.

0: Reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: 12 numara.
3: Verdikleri bir röportajda yapay zekayı bir besteci olarak değil, mix ve mastering gibi prodüksiyon süreçlerinde işlerini hızlandıran bir tornavida gibi kullandıklarını, söz ve bestelerin tamamen kendilerine ait gerçek duygulardan oluştuğunu açıklayan Ankara Ekoz ve Beni Al isimli parçaları bu haftanın 12 numarası oluyor.

Geçtiğimiz dönemde aile hayatında da büyük bir mutluluk yaşayan ve üçüncü kez kız babası olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızına Anka ismini verdiğini duyuran APO yeraltıyla bu haftanın 11 numarası oluyor.

0: da yer altın.
1: 10 numara. Daha önceki Demo ve Demo 2 projelerinin bir devamı niteliğinde olan ve 32. stüdyo albümü Biz de Yeniden Başlarız'ı piyasaya süren Sezen Aksu Ey Aşk'la bu hafta 10 numaraya yükseliyor.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM
7: 9 numara.
8: Dijital müzik platformlarında ve sosyal medyada büyük ilgi gören single çalışmalarını bir araya getirdiği yeni projeleriyle dikkat çeken Ahia'nın son dönemde peş peşe yayınladığı ve Spotify üzerinde milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçası Rüya Gibiydim bu hafta 9 numarada.

8 numara. Peş peşe yayınladığı Pardon Mutluluklar EP'si ve Pare Pare gibi hit şarkılarının ardından sosyal medyada yeni bir kesit teaser paylaşan ve Mero'yla düet yapacağı konuşulan Poizi'nin Uyuyamadın Değil Mi isimli parçası 8 numarada bizleri karşılıyor.

0: neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19. Küp FM 7 numara.
1: Güçlü söz yazarlığı, besteleri ve kendine özgü müzikal yaklaşımıyla dikkat çeken müziğini yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak tanımlayan Umur Doman'ın Hande Ünsal düetli parçası Gel bu hafta 7 numarada.

Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren ve süperstar Ajda Pekkan'la da düet yaptıkları parça, hileliyle de gündemde olan Manifest Kızları daha iyi diyecek 6 numaradan.

5 numara. 12 Haziran'da Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. 14 Haziran'da da Maximum Unica Çukaba'da Retrobüs grubuyla birlikte Retro Anadolu konseptli dev bir ortak konsere imza atacak Emre Fel. Bir Güldün'le bu haftanın 5 numarası oluyor.

0: PFM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM
4: 4 numara.
5: Adım adım yükselmeye devam ederken Haziran ve Temmuz aylarında pek çok şehirde ve farklı mekanlarda hayranlarına seslenecek olan rap star Apion'un özel bir dizi için hazırladığı parçası Ömrüm bu haftanın 4

Rekorlar kıran ilk albümünün ardından arabesk şarkıları kendine has tarzıyla yorumladığı Karışık Kaset 2 albümünü de tüm dijital platformlarda hayranlarının beğenisine sunan Semicenk, Çıkmaz Bir Sokakta'yla bu hafta 3 numaranın sahibi oluyor.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Genç yaşına rağmen istikrarlı çıkışını sürdüren hem dijital platformlardaki başarısı hem de kendine has tarzıyla Türkiye'de rap müziğin yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Blok 3, kusura bakmayla bu hafta

FM. Bir numara. Heyecan dorukta nefesler tutuldu. 20 numaradan başladık. Harika şarkıları geride bıraktık ve şimdi müzik dünyasının en tepesindeyiz. Haftalardır süren büyük yarışın ardından rakiplerini geride bırakarak koltuğun tek sahibi olan, oylarınızla ve dinlenmeleriyle listeleri alt üst eden işte bu haftanın zirvedeki ismi Ajda Pekkan'la düet yaptıkları ve 24 saatte 3 milyon kez dinlenen yeni şarkıları hileliyle Manifest kızları bu haftanın yepyeni bir numarası oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Evet, bu haftanın şampiyonunu alkışlarla uğurladık ama zirvedekiler maratonunda durmak yok. Şimdi gözümüzü önümüzdeki haftaya dikiyoruz. Acaba gelecek hafta listemize taze kan getirecek, dengeleri alt üst edecek yeni adaylarımız kimler? Hemen listemize göz atalım. Bu hafta aday koltuğunda ilk isim, son günlerde sosyal medyada paylaştığı müziklerle adından sıkça söz ettiren, pek çok kişi tarafından merak edilen, özellikle hesabında kendi yüzü yerine bir avatar kullanması, yapay zeka mı sorusunu gündeme getiren Mebrure ve Değilim isimli parçası bu haftanın ilk adayı.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Küpe FM. Zirvedekiler yeni aday.
2: Yayınlanır yayınlanmaz Türkiye ve global listelerde üst sıralara yerleşen, söz, müzik ve prodüktörlüğünü Yiğit Mahzuni'nin yaptığı başarısıyla dikkat çeken, kısa sürede geniş kitlere ulaşan, yılın en güçlü hitlerinden biri olarak öne çıkan Eller Üzer isimli parçayla Serkan Nişancı bu haftanın bir diğer aday ismi oluyor.

0: zirvedekiler yeni aday.
1: Dijital müzik platformlarında son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan özellikle yapay zeka destekli projeleri ve duygusal şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başaran, müzikte teknoloji kullanımına getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken, söz yazarı, besteci ve dijital içerik üreticisi olarak tanınan bir müzisyen olan Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçası bu haftanın son aday şarkısı.

0: Ve böylece günlerdir beklenen, kulaktan kulağa yayılan ve sizin oylarınızla şekillenen listede nihayet yolun sonuna geldik. Haftanın en iyilerini, en çok dinlenenlerini ve kalbinize dokunanlarını hep birlikte ağırladık. Zirvedekilerde bu haftada müziğin ritmini birlikte tuttuk. Zirvenin heyecanını birlikte paylaştık. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yine sürprizler ve yepyeni bir liste için mikrofon başında olacağım. O zamana kadar müzikle kalın, ritminizi kaybetmeyin. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bir reklam.
2: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'e aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Tilkine vay haline. Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: rastgele.
1: Tüpe FM reklam.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Alfa FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

sen hiç yapmazdın.

Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü eyvah. Yine bana hüsran, bana yine

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.